Sebastian Tarkan'la Hamza Ambari, Şerebin Tanrı'nın Satya'nın Asfır, Bakta Resmi, Keşim Neçe.